manje ruba. Bu alan basılmayı bizden çevirmesi sadece orta bir zaman çevirmesi.